0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet Ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 7 Haziran 2026 Pazar bugün. Nasıl uyandınız, nasıl uyudunuz gece? Merak ediyorum, geceleri de sıcak olmaya başladı. Sivrisinekler de dadandı. Artık tam bir yaz ambiyansına girmiş durumdayız. Hazırlıklarınızı, tedbirlerinizi ona göre almaya başlayın. Ama sıcaklıklar daha da artacak biliyorsunuz. Hem de öyle Afrika sıcağı falan değil, El Nino bekleniyor bu yaz. Neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bugün değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, yeni haftada bizi bekleyen gelişmeler, müzik dünyasında yaşananlar, vizyondaki yeni filmler, dijital platformlardaki yeni yapımlar ve daha fazlasıyla yayında olacağım. Hadi başlayalım pazar günümüze.

7 yeni film vizyona girdi Cuma günü. Haftanın öne çıkan yapımlarından biri Anna Faris, Regina Hall ve Marlon Wayans'ın başrollerini paylaştığı Scary Movie, korkunç bir film oldu. Korku sinemasının klişeleri ve ünlü karakterleriyle dalga geçmesiyle bilinen serinin son filminde karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macera ele alınıyor. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı ikimizin yerine yeniden izleyiciyle buluşan bir yapım bu hafta. Haftanın bir diğer yeniden vizyona giren filmi ise Açlık Oyunları İki Ateşi Yakalamak oldu. 2013 yapımı filmde başrolleri Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson'la Liam Hemsworth paylaşıyor. Cesur Kedi Moxie ve Emma Sevimli Köpek haftanın animasyon filmleri bu arada. Off Campus çok konuşuluyor sosyal medyada, ben de bayılıyorum. BookTok akımıyla dikkat çekti Off Campus kitabı ve kitaptan dizi uyarlaması.

Bu haftanın en çok konuşulan müzik olayları elbette Tarkan'ın Ankara konseri ve Şebnem Ferah konseri oldu. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü ve Ferah'ın konserlerinin ilki çarşamba akşamı Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşti. Sosyal medyadaki görüntüler müthişti. Konsere gitmeyen, gidemeyen ama Maçka Parkı'nda avaz avaz Şebnem Ferah şarkılarına eşlik edenlerin görüntüleri, katılımcıların konser alanında bazı şarkılarda video görüntüsü alırken sadece Şebnem Ferah'ın sesi duyulsun diye çıt çıkarmadan görüntü alması çok konuşuldu. Yani kimsenin cırtlak sesi girmemiş oldu böylece görüntülere. Şahaneyiz bence. Şebnem Ferah 13 ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da da yine İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak ve Tarkan Cuma akşamı Ankara'da ücretsiz bir konser verdi. Yağmura rağmen yoğun ilgi gören konsere Tarkan sahne altından böyle yükselen platformla ve yağmurlukla çıktı. Sosyal medya yağmurluk yağmurluk olalı böyle havalı böyle havalı olmadı dedi. Tarkan ne yapsa havalı oluyor değil mi? Ne kadar şanslıyız.

7 Haziran 2026 Pazar bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Türkiye'nin en kapsamlı çocuk ve aile organizasyonu Yaratıcı Çocuk Festivali bugün de devam ediyor. Yaratıcılık odaklı en kapsamlı çocuk kültür ve sanat organizasyonu olan Yaratıcı Çocuk Festivali dün başladı. Bugün de saat 18'e kadar Küçük Çiftlik Park'ta ziyaret edilebilir. Yaratıcı sanat atölyeleri, ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında yapılan atölyeler, yaratıcı oyunlar, oyuncak alanları, konserler, eğlenceli şovlar, ikram ve etkinliklerle dolu bir gün geçirmek isterseniz çocuklarla beraber değerlendirebilirsiniz. Yaratıcı Çocuk Festivali bugün Küçük Çiftlik Park'ta saat 18'e kadar devam edecek. Aklınızda olsun.

BookTok akımını takip ediyor musunuz? BookTok adından da tahmin edeceğiniz üzere platformda kitap severlerin bir araya geldiği, kitap önerilerini, yorumları, okuma kültürünün paylaşıldığı devasa bir alt topluluk ve içerik akışı. Kelime book, kitap yani ve uygulamanın adının birleşiminden oluşuyor. BookTok aslında bir nevi Z kuşağının dijital dünyaya ayak uyduran okuma alışkanlığı. Bir yandan da uygulamanın sadece dans videolarına bağlı olmadığını, edebiyata da yer verdiğini görmüş olduk. Şahane bence. Gençlerin kitapları olan ilgisini yepyeni bir boyuta taşıyor bu dijital akım. Z kuşağının okuma alışkanlıklarını temelden değiştiriyor aslında. Çünkü bu akımda kitap severler uygulamanın belirli bir etiketi kullanarak kitaplarla ilgili videolar paylaşıyor ve başlangıçta sade bir paylaşım trendi olarak ortaya çıkan BookTok bugün yayıncılık dünyasını bile etkileyen güçlü bir fenomen haline geldi. Hangi kitaplar konuşuluyor, hangi kitaplar ilginizi çekebilir, kitap raflarının düzeninin nasıl yapılması gerekiyor gibi bilgiler paylaşılıyor bu BookTok akımında. Bu yazın okuma listesini oluşturmak böylece daha da kolaylaşıyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1 hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlı.

Milli futbol takımımız Arizona'da biliyorsunuz ve müthiş de bir sıcak hava dalgası bekleniyor Arizona'da. Yani öyle 30'lar falan değil, 40 derece ve üstünden söz ediyor uzmanlar. Hafta başı 39 dereceyle başlayacak. Hafta ortası 42, cumartesi günü 44 derecelere çıkacak. Bu tabii yakınlardaki tüm takımlar için geçerli ama oldukça zor. Yani Montella yaptığı basın açıklamasında buna da hazırlandık, sıcaklar bizi yıldırmayacak diyor ama insan dünyası yani 44-45 derecelerde nasıl maç yapılacak? Hakikaten Allah kolaylık versin bizim çocuklara. İlk maçımız 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile ve Pazar günü 44 derece civarında görülüyor hava sıcaklıkları. İlk maçımızın kadrosu şöyle, hızlıca sayacağım, hiçbirini atlamıyorum ve üşenmiyorum. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Merih Demiral, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet

bomba gibi düşecek bir haber vereceğim. 2027'de BTS Türkiye'ye geliyor desem. Bir iddia tabii bu. Sakin olalım ya. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz diyor insan tabii. Bu iddiaların gündeme gelmesinin en büyük sebebi Türkiye'nin önde gelen biletleme ve etkinlik platformlarından birinin yaptığı dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı. Çünkü platform K-pop dünyasına dair viral bir paylaşımı alıntıladı. Hayranlar arasında da BTS mi Türkiye'ye geliyor konuşmalarına sebep oldu. Bakalım göreceğiz. Bir başka konser haberi bu bilgi kesin ama 2022 yılında çıkardığı Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızalara kazınan ve sonrasında üst üste yayınladıkları hitlerle zirveye çıkan Köfün grubu yaklaşık 2 yıllık aranın ve ayrılığın ardından aslında sahnelere geri dönüyor.

Grubun üyeleri Salmantin ve Bilge Kağan Etil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı çünkü. İkili yeniden bir araya geldi ve 17 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacaklar. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabilirsiniz.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Bence pazara harika bir giriş yaptık. Bugün değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, bu hafta müzik dünyasında yaşananlar, önümüzdeki hafta bizi bekleyen gelişmeler, sağlıktan, teknolojiden, dünyadaki gelişmelerden pek çok notla eşlik ettim Kral Pop şarkılarına. Enerjinizin yüksek olduğu, yeni haftaya hazırlık yaptığınız, kendinize de vakit ayırdığınız bir pazar olur umarım. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuz dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sıcaklara da, kendinize de dikkat edin. Hadi harika bir pazar olsun. Yarın sabah yeni haftada görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
1: Yardım edin!
0: Aşk işleri belli olmaz.
1: Kimse yok
2: mu? Bugün şanslı günüm sanırım.
3: Belki ben de öyle.
0: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
4: Umarım bir daha görüşmeyiz.
5: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
4: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
6: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Popliste. Popliste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak. Sana yangınım şakadır.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Afra Adı İntikam'dı. 9 numara Simge Kalpsiz Serseri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 6 numara APO Ömrüm. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
2: Sen eller üzer.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta.

0: 9 numara Mabel Matiz dağılıyorum olaysız. Ara sıra gel bize gel dedi kal. Aralı bu pencere gökte şimal. 8 numara Emre Fel funk takıl bir güldün. Numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 6 numara Ankara Ekos beni al. Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakada. 5 numara Mebrure değilim. Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim. 4 numara Serkan Nişancı eller üzer. Üç numara APO ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara blok 3 kusura bakma.
2: Ben geçemiyorum ben hala kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
0: Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: liste. Pop liste. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Keyifli bir tatil günündeyiz. Şu dakikalarda kimileriniz geç kahvaltı yapıyor, kimileriniz günübirlik deniz tatili için yolda ya da pikniğe gidiyor. Her neredeyseniz ve nereye gidiyorsanız ben Arzu Kaya, en sevdiğiniz şarkılarla yolculuğunuza eşlik etmeye geldim. Siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için...

Uzun bir aranın ardından Köfrün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşan bir dinleyicimiz var. Sevgili Suat, şu an yolda ailesiyle birlikte piknik yapmaya gidiyorlarmış. Kral Pop Radyo dinliyoruz son ses ve tüm şarkılara eşlik ediyoruz. Sıradaki şarkıyı lütfen bize armağan eder misin Arzu Kaya demiş. Tabii ki ederim. Ama bu arada Suat, bir uyarım olacak. Biliyorsunuz son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene sayısında da yükselme görülüyor. Piknik alanları, ormanlık bölgeler ve yüksek otların bulunduğu yerlerde açık renkli kıyafetlerden kaçının. Dönüşte de mutlaka vücudunuza, çocukların vücuduna da bakın, kontrol edin. Eğer kene yapışmışsa çıplak elle sakın müdahale etmeyin ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız çok önemli. Sağlıklı bir hafta sonu tatili diliyorum hepinize. Suat, bu şarkı hem senin hem de ailen için. Keyifle dinleyin.

karşı dumansız plaj uygulamasını başlattı. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen proje, çocuklar ve çevreyi korumak amacıyla ilk etapta Antalya'daki 4 büyük plajda uygulanacak. Ve sonrasında kademe kademe tüm plajlarda hayata geçirilecek bu uygulama. Sadece plajlarda değil, keşke hiçbir yerde içilmese, keşke herkes sigarayı bırakabilse. Belki bugün sizin için yeni bir başlangıç olur ve sigarayı bırakırsınız. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle devam ediyoruz. Kulağınız Kral.

0: yanında var.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

çok enteresan bir şey öğrendim ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Tabii bunu bilen çok insan vardır. Ben belki de çok geç öğrenmiş olabilirim ama yine de paylaşacağım. Soğan doğrarken akan gözyaşı var ya, biz zannediyoruz ki ağladığımızdaki gözyaşıyla soğan doğradığımızdaki akan gözyaşı aynı. Bilim insanları farklı sebeplerle dökülen gözyaşlarını mikroskop altında incelemişler. Gözyaşının yapısı o anki duygunuza göre şekil değiştiriyormuş. Göze toz kaçtığında veya soğan doğrarken akan yaş sadece gözü temizlemek için üretilen %98'e su olan basit bir sıvı. Ancak iş üzüntü veya acıya geldiğinde işler tamamen değişiyor. Şiddetli bir üzüntüyle ağladığınızda vücudunuz gözyaşınızın içine lösin enkafalin adında doğal bir ağrı kesici enjekte ediyor. Yani ağladıktan sonra gelen o rahatlama hissi psikolojik değil, vücudunuzun kendi acısını dindirmek için size gözlerinizden ilaç vermesidir. Ağlamayı zayıflık sananlar var. Bu bilgiden sonra fikirleriniz tamamen değişecek ve bence rahatlık

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Emre Fel, Yardım Et Allah'ım isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering çalışmalarının tamamı Emre Fel'in kendi imzasını taşıyor. Ayrılık ve özlemi, ritmik, akıcı bir müzikal yapıyla ele alan sanatçı, derin hisleri dinamik bir tempo ile birleştirerek dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalıyor. Yeni şarkı hayırlı uğurlu olsun. Haberin ayrıntıları için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz. Sende.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: de bulacaksın.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

Gününüzü denize girerek geçireceksiniz eğer, yüzme bilseniz bile can kurtaran bulunmayan bölgelerde denize girmemenizi tavsiye ederim. Özellikle rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntılar ciddi risk oluşturabiliyor. Çocuklarınızı deniz kenarında bir an olsun gözetimsiz bırakmayın. Güzel bir günün kötü bir anıya dönüşmemesi için lütfen dikkatli olalım, güvenli alanlarda yüzelim. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle devam ediyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir pazar gününe yakışan şarkılarla.

Türkiye genelinde sıcaklıklar daha da yükseliyor. Özellikle 11-16 saatleri arasında uzmanlar uyarıyorlar. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edin. Şapkasız ve gözlüksüz çıkmayın. Bol bol sıvı tüketin. Yüksek faktörlü güneş kremleri kullanmayı da ihmal etmeyin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Çok keyifli bir pazar günü devam ediyor en sevdiklerimizle. Sıradaki şarkı kimin olsun? Hadi sıradaki şarkıyı tutun.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Var.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım net, Sigortam Net.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

huzurlu, keyifli bir pazar günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor Kral Pop Radyo'da. Evet, programın sonundayız. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın burada olmayacağım. Çünkü yarın itibariyle mini bir tatil yapacağım. Dinleneceğim, enerjimi toplayacağım. 15 Haziran pazartesi günü mikrofonumun başına geçeceğim. O zamana kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzellikler yanınızda olsun. Gün boyunca çok sevdiğiniz şarkılar her nerede olursanız olun sizlere eşlik etmeye devam edecek. Mutlu pazarlar Türkiye. Hoşça kalın.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla bu haftada başlıyoruz. Bu hafta listemizin 20 numarasında 40 haftadır listemizde yer alan Tan Taşçı var. Yok Başka Hayalim şarkısıyla bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 20 numaranın sahibi oldu.

Söz müzik düzenleme Tantaşçı'ya ait Yok Başka Hayalim şarkısı dinledik. Uzun süredir listemizde yer alan Tantaşçı bu haftanın 20 numarasıydı. Şüphesiz Tantaşçı ile hep dinleyeceğimiz yorumlardan biri oldu. Haftanın 19 numarasıyla geri sayımda bir basamak yükselelim. Norm Ender ve Ebru Gündeş. Bir Çift Göz şarkısının sözü ve müziği Norm Ender'e ait, düzenlemesi de Mert Kemancı'ya. Bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19 numaranın sahibi.

41. haftasında bir basamak yükseldi. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz şarkısı ve 19 numarada dinledik. Haftanın 18 numarası ise yayınlandığı haftalar itibariyle tüm platformlarda önemli başarı yakalayan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde de ve birçok dijital platformda da uzun süre zirvede yer alan ve listemizde 33. haftasında 18 numarada dinleyeceğimiz Çağla ve Doğu Svek, Seni Düşündüm yer alıyor.

Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyan ve bu haftada 18 numarada dinlediğimiz Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm şarkısını geride bıraktık. Haftanın 17 numarası ise 20. haftasında bir basamak gerileyen Manifest grubundan Başrol Sensin şarkısı. Bu şarkı Manifest'in müzikal kariyeri için ilk yıllarını kutlama adına hazırlandı. Grup üyeleri tarafından söz ve müziği yapıldı. Ve biz bu hafta 17.

Pop Radyo Top 20. Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: yanında var.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada 44 haftadır misafir ettiğimiz listemizde Poison ve Murat Boz var. Yapar mısın şarkısıyla bu haftanın 16 numarası oldular.

Sözü müziği Poyzi'ye, Barış Anaçait Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi Murat Boz ikilisi 16 numarada dinledik. Haftanın 15 numarasıyla geri sayımımıza devam edelim. 15 numarada Ahiyan var. Rüya Gibiydin şarkısıyla 9. haftasında Ahiyan 15 numaraya geliyor.

Sözü müziği Ahiyan, düzenleme Mustafa Kalem. Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan'ı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 15 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 14 numarası kraliçemiz Sezen Aksu, yorumu Ey Aşk. 47 haftadır listemizde Paşa Gönül Şarkıları albümü içerisinde yer alan Ey Aşk'la Sezen Aksu'yu bu haftada 14 numarada dinliyoruz.

Söz müzik Sezen Aksu, düzenleme Mustafa Ceceli. Ey Aşk ve Sezen Aksu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 47. haftasında 14 numaranın sahibiydi. Haftanın 13 numarası ise APO oldu. Yeraltı şarkısı bir dizi için hazırlandı. 15 haftadır listemizde ve bu hafta bir basamak geriledi. APO yorumu Yeraltı Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarası.

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi APO ve Kutay Sokur'a ait. Yeraltı şarkısıyla APO'yu listemizde 13 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 12 numarasıysa Blok 3 oldu. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla Blok 3, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 44. haftasında 12 numaraya yükseliyor.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından her şarkısı yayınlanan Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaradaydı. Haftanın 11 numarasıyla adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizde 11 numarada 5. haftasında Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poise var. Bir basamak geriledi bu hafta ve 11 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Barış Anaç'a ait Uyuyamadım Dimi şarkısıyla dinledik. Poesi yani Barış Anaç'ı ve 11 numarada. Haftanın 10 numarası ise Umur Doma ve Hande Ünsal. Son dönem çok dinlediğimiz, keyifle dinlemeye devam ettiğimiz yorumlardan biri daha. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Gel şarkısıyla Umur

0: Kral Pop Radyo Top 20. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Fly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı birçok veri derlenerek hazırladığımız listemizde haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Ankara Ekos, Beni Al, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numaranın sahibi, şarkının sözleri Mertkan Erkan, müziği ise Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait. Bu hafta 9 numarada dinliyoruz Ankara Ekos.

Ankara Ekos ve Beni Al şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 11. haftasında 9 numarada dinledik. Haftanın 8 numarası ise geçtiğimiz haftada 8 numarada dinlediğimiz Emre Fel ve Funk Takıl oldu Bir Güldün şarkısıyla bu haftada Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bir Gül Dünle Emre Fel Funk Takıl listemizin 8 numarasıydı. 7 numaranın sahibini dinleyeceğiz. Yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta listemizde 7 numarada Manifest var. Daha iyi şarkısıyla. Geri sayımda Manifest'ten bu hafta başrol Sensin'i 17 numarada dinlemiştik. Bu kez daha iyi şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriliyor ve 7 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği aleyhine korkmaz, düzenleme Elber Tutkus. Daha iyi şarkısıyla Manifest Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibiydi. Haftanın 6 numarası ise Elif Buse Doğan oluyor. Yangın Yeri şarkısıyla listemize hızlı bir giriş yaptı ve yükselişini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlemiştik. Bu hafta 3 basamak yükseldi ve 6 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Aktağ imzasıyla. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6 numaraya yükseldi.

Listemizde 6 numarada Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri şarkısını dinledik. 3 basamak yükseldi bu hafta. Hızla yükselişine devam eden şarkılardan. Ve geldik haftanın 5 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 5 numarada listemizde APO var. Ömrüm şarkısıyla 5 numarada dinleyeceğiz APO'yu. Bir hatırlatma, geri sayımda yeraltı şarkısıyla APO bu hafta 13 numarada dinlemiştik. 5 numara APO Ömrüm geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

Sözü müziği APO'ya ait Tuğberk Işık Burak Halkın'da düzenlemeyi yaptı. Ömrüm şarkısıyla APO'yu bu hafta da 5 numarada dinledik. Geldik haftanın 4 numarasına. Yapay zeka üretimi Değilim şarkısı Mebrure yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz hafta 2 numaradaydı. 3. haftasında 2 basamak geriledi ve 4 numaranın sahibi oluyor.

İstanbul Music House tarafından yayınlanan Değilim Mebrure şarkısı yapay zeka üretimi listemizde bu hafta 4 numaraydı. Haftanın 3 numarası ise Blok 3. Uzunca süre Kusura Bakma şarkısıyla zirvede dinledik Blok 3'ü ve listemizde 26. haftasında Blok 3 Kusura Bakma 3 numaranın sahibi oluyor.

Geri sayımda blok 3'ten 12 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısını dinlemiştik ve 3 numarada Kusura Bakma şarkısıyla blok 3 listemizde yer aldı. Şimdi ise geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. 2 numarada Sammy Cenk var. 31. haftasında Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı ve 2 numaranın sahibi.

0: Radyo Top 20. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve...

0: Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20, 20 numara.
2: Yok başka.
1: Bir görsen,
2: 18
1: numara.

0: 16 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 15 numara.
2: Rüya gibiydi. Yalnızlarım oldum.
0: 14 numara.
3: Ey aşk, derin bir suya dalar gibi.
0: 13 numara.

0: odalara.
1: 12 numara.
0: Yokuyorsun mesela. Mesela kimin resim ki şu an?
1: 11 numara.

0: Pop Radyo Top 20 10 numara.
1: Gel elinin adımı bırak gel, bırak gel.
0: 9 numara.
2: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım aşa kadar.
0: 8

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu haftada zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi. Geçtiğimiz haftada bir numarada dinlediğimiz Manifest, Ajda Pekkan, Hileli şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada bir numara, zirvenin sahibi. Karın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: doğasında var.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına...

0: ara sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus motor yağları.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet Ağ, denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte Hayalet Ağ çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Kral.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Maksimum gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
3: Yardım edin!
2: Aşk işleri belli olmaz.
3: Kimse yok
2: mu? Ama bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
2: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
7: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
8: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Baba bu ne bayramı?
11: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bütün çocuklar sahada. İlker hep yanlarında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir pazar geçirmişsinizdir umut ediyorum. Pazar sendromu diye bir şey var mı gerçekten? Bir süredir böyle bir söylem dikkatimi çekiyor. Pazar akşamüstü saatleri, yarın pazartesi olduğunu düşününce içinizde hafif bir sıkıntı oluşuyorsa eğer, belki de bu pazar sendromundan kaynaklıdır. Bir psikoloji araştırmasında konu olmuştu. Sonrasında artık dile dolandı. İnsanlar haftanın son gününde henüz iş başlamamış olmasına rağmen gelecek haftanın sorumluluklarını düşünmeye başladıklarından dolayı böyle bir sendrom yakıştırması yapılmış bana kalırsa. Tabi bu kişisel bir görüş. Benim için belki de değildir. Daha teknik bir nedeni vardır. Pazar gününü bozan şey genellikle pazartesi değildir. Tabi pazartesi düşünmek. O yüzden bugün için basit bir öneri. Henüz gelmemiş günün stresini yaşamayın.

bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Maksimum Gençliler Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklam.
2: Uzun bir aranın ardından Köfrün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Bugün haber siteleri arasında dolaşırken bir finans kuruluşundan anket çıktı karşıma. Hala nakit para taşıyor musunuz diye soru soruyor. Ya tabii niye taşımayalım ki? Kart var, telefon var, saat var. Hala cebimizde nakit taşıyoruz ama çoğumuz taşıyoruz en azından. Çünkü güven araştırması var konuyla ilgili. İnsanlar fiziksel parayı gördüğünde harcamaları üzerinde daha fazla kontrol hissi yaratabiliyor deniliyor. Bu yüzdendir belki de bütün ödemeleri dijital yapsak bile cüzdanımızda birkaç banknot taşımaya devam ediyoruz ve şunu da kabul edelim, acil durumlarda cebin köşesinden çıkan o para insana ayrı bir güven verir. Hiç olmadık bir zamanda eyvah nakdim kalmamış deyip ATM aramışlığım çoktur.

Hayatın içinde bazen öyle anlar yaşıyoruz ki Allah başka dert vermesin dedirten türden. Onlardan biri de telefon şarjı. %50, %20 yok %10 mu? Yani ne fark eder biterse bir şekilde iletişim sağlarsın. Olmadı ya hiçbir şey. Bırak yarım saat telefonun kapalı kalsın. Ne kaybederiz? Çok şey kaybederim diyenler olabilir. Doğrudur. Ya da ulaşılamazsam sıkıntı yaşarım diyenler olabilir. Doğrudur. Gerçekten yaşar mısınız ama? Onu da düşünmek lazım. Bir teknoloji araştırmasından çıkan sonuç bu. İnsanların önemli bir kısmı telefonunun şarjı bitmeden önce rahatsızlık hissetmeye başladığından bahsediyor. Ya biraz ürkütücü bir durum bana kalırsa. Telefon bir aygıt neticede ama artık aygıt olmaktan ziyade uzvumuz gibi çalışmaya başlamış. Görünen o ki. Telefon sadece telefon değil ki günümüzde. Cüzdan, harita, banka, kamera, hayatın kendisi biraz daha. Galiba yeni neslin yakıt göstergesi de o yüzden pil yüzdesi. Şarjı biterken rahatsızlananlar ne demek istediğini fark ediyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

pazar günlerinin hafif bir melankolik havası vardır. Biraz özlem, biraz duygusallık yaşatır zaman zaman. Belki de sakin bir gün olduğu içindir. Zihnimiz daha özgür düşündüğü içindir. O yüzden anıları da düşünüyordur. İnsanlar en çok hangi yaşlarını özlüyor peki? Bugün hangi yaşınızı özlediğinizi düşündünüz mü? Ya da o melankolik pazar ruhu sizi götürdü mü? Üniversite yılları mı, çocukluk mu yoksa? İlk işe başladığınız dönemdir belki. Yaşam memnuniyeti araştırmalarından çıkan bir sonuç bu. İnsanlar çoğu zaman belirli bir yaşı değil, belirli bir hissi özlüyor deniliyor. Daha az sorumluluğun olduğu, çok daha fazla heyecanının olduğu ve daha çok ihtimalin olduğu dönemler. Demek ki özlediğimiz şey takvim değil, o dönemki biziz. Yani kendimizi özlüyoruz aslında. Daha farklı koşulların olduğu yaşlarımız.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ne hızlı geçiyor değil mi zaman? Pazar akşam saatlerine doğru ilerliyor saatler. Ve hafta sonu geçti bile. Umuyorum yeni hafta güzel olur. Sizler için beklentileriniz karşılandı mı peki? Belki bir seyahat ettiniz. Seyahatler iyi gelir çoğu zaman. Havalimanlarını sever misiniz mesela? Havalimanlarını seven insanlar vardır. Düşündüğümüzden de fazla hem de bu insanlar. Çünkü hava alanları ilginç yerler. Kimi bir yere gider, kimi döner, kimi yeni bir başlangıca çıkar. Seyahat araştırmalarından çıkan bir sonuç söyleyeyim size. Yolculuk beklentisinin insanların mutluluk seviyesini yükseltine dair veriler var. Yani bazen birini mutlu eden şey tatilin kendisinden ziyade ya da seyahatin kendisinden ziyade yolda olmak.

0: günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1 hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

dinleyicilerimiz arasında diyetine dikkat edenler vardır, yemek seçenler vardır, ne bulursa yiyenler vardır, değil mi? Hepimiz farklı insanlarız neticede ve farklı davranışlarımız olabiliyor, özellikle de yemek seçerken. Çoğu zaman da zorlanabiliriz. Bir restorandasın, menü uzar, uzadıkça da uzar ve karar vermek zorlaşır. Halbuki menüde birkaç parça şey olduğunda bu sefer beğenmeyiz, ne kadar az yiyecek var burada diye, ama seçim şansı daha da kolay olur. Ama onu da beğenmiyoruz. İnsanoğlu böyle işte. Evet, beynimiz seçenekler arttıkça rahatlamıyor, tam tersine daha fazla yoruluyor. O yüzden popüler restoranlar seçenekleri azaltmaya başladı denilmiş bir tüketici araştırması var. Çok fazla seçenek sunulan insanların karar vermekte daha çok zorlandığı görüldüğü için menüler küçülüyor, kısaltılıyor, daha az seçenek sunuluyor. Belki de o yüzden en rahat yerler, iyi hissettiğimiz yerler iki sayfalık menüsü olan yerlerdir. Birincisinde hoş geldiniz, bizde şunlar var. İkincisinde de hadi bunlardan birini seçin. Üçüncü bir sayfa yok. Seçim yapmak enerji istiyor. Hele ki karnın açsa daha da zor bir iş. Ne?

Gün pazar, bugünü dizi film günü ilan edenler var mı? Belki de pazar akşamınızı öyle geçireceksiniz. Hangi dizileri tekrar izliyorsunuz peki? Tekrar tekrar izlenen diziler vardır. Halbuki sonunu biliyorsun, niye izliyorsun tekrar, değil mi? Normalde sürpriz severiz ama konu dizilere gelince işler değişiyor. Bununla ilgili işimin de bir parçası olduğu için tabii çok kafa yoruyorum. Ve insanların stresli dönemlerinde tanıdık içeriklere yöneldiğine dair veriler çıktı karşıma bu araştırmayı yaparken. Çünkü ne olacağını bilmek güven hissi oluşturuyor zihnimizde. Güven hissi oluşturduğu için de bazı diziler izlenmiyor, sadece ziyaret ediliyor. Aa, sende böyle bir şey var değil mi? Bak bunun sonu böyle bitecek deyip gülümsemek için izliyoruz çoğunu. Bu araştırmalar da yeni yapımlarda bize referans oluyor. İşte bu yüzdendir ki izleyici hep aynı dizileri izliyormuş gibi hissediyor. Farklı farklı diziler, farklı isimler ama konular aynı. Niye? Çünkü birbirine benzer konular tercih ediliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
2: olur. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yeni haftaya motivasyonla başlayacak olanlar var mı? İçinizde o motivasyonu hissediyor musunuz? Enerjiniz yüksek mi? Yoksa tam tersi mi? Evet, bugünü ben doya doya yaşayamadım. Hafta sonumu doya doya yaşayamadım. Yeni hafta neden başlıyor diye motivasyonsuzlukla da akşama girecek olanlar vardır. Peki nedir sizi motive edecek? Başarı denilince aklınıza ilk gelecek şey nedir? Kariyer mi, para mı, ün mü? Son yıllarda yapılan bir yaşam araştırmasından örnek vereyim size. Başarı tanımını giderek daha farklı yapmaya başlamışız. Daha az stres, daha çok zaman ve daha kaliteli ilişkiler. Belki de yaşımız ilerledikçe hedeflerimiz değil de başarıyı ölçme şeklimiz değişiyordur. Çünkü 20 yaşındaki bir gençle 40 yaşındaki birinin, 60 yaşındaki birinin başarı tanımı farklı. Ve bu kötü bir şey de olmayabilir. Belki de olgunlaşmak budur. İçinde bulunduğumuz yaş ve şartlara göre başarı algımızı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Güzel bir hafta diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak. Sana yangınım şakadır.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Afra Adı İntikam'dı. 9 numara Simge Kalpsiz Serseri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 6 numara APO Ömrüm. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir

0: 9 numara Mabel Matiz dağılıyorum olaysız. Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal. 8 numara Emre Fel funk takıl bir güldün. Numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 6 numara Ankara Ekoz beni al. Beni al kendin gidiyor sana yangınım şakada. 5 numara Mebrure değilim. Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim. 4 numara Serkan Nişancı eller üzer. Üç numara APO ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara blok 3 kusura bakma.
2: Ben geçemiyorum ben hala kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
0: Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilet

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.